Şabret. Ama ne siyuye biliyor da. Yem cininde oyunyamıya. O sani pasabre. E havun yina yedi diya. Diye ben avu femine gredin tümine. E havu ben avu femine gredin tümine.